kuçe savadım, yes kezem silum. Tekişer serek, onkun mı da zumun kez, yes kezem silum.

soralansam imkan kesmiyor. Kim gider vağa, inç bahat olur. Orunun